ama commercial, ama imi ara if it's after, let's go mu pazar için ask what's after that. Bu kadar doğru her şey end ama